0: nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali. Yapmak zorundayım.

0: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: O yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Meracel

0: Allah iki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ
0: O denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ

0: yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Göklerde ve yerde bulunan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir iştedir. Kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Ey insanlar ve cinler, yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Ya

Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz geçin. Ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Yursel

0: Ey insanlar ve cinler, sizin üzerinize ateşten bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: فَاِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: فَيَوْمَ

İşte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

Günahkarlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

İşte günahkarların yalanladıkları cehennem budur. Onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla, meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fihime aynani tecriyen febi eyyi alâi rabbikuma tukezziben.
0: Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fihime

0: Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Muttakiine ala furushin batainuha min istabraq ve cenel cenneteyni dan. Fabi'ayi alâ'i rabbikuma tukezziben.
0: Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Fihi.

O cennetlerde gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş, eşlerinden önce kendilerine hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı hanımlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Hel cezaul ihsani illel ihsan. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukezziban.
0: İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: وَمِنْ

0: Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Mudahammeten. Fabi'ayi alâi rabbikuma tukezziben.
0: O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fîhime aynâni nadâhatân. Fabi'ayi alâi rabbikuma tukezziben.
0: Her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fîhime.

Her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Lem

0: Bem.
1: Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Tebârak esmu rabbike zil celâli vel ikram.
1: Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 96 ayettir. Sure ilk ayetinde kıyamet anlamına gelen el-vakıa kelimesi bulunduğu için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ veku'atil vâki'ah leyse li veku'atihâ kâzibe hâfidatur râfi'ah.
1: Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir.
0: İzâ rüccâ.

0: ثلاثة.
1: Yer şiddetle sarsıldı ve dağlar parça parça olup toz duman haline geldiği zaman siz üç sınıf olacaksınız.
0: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
1: Birincisi amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ne mutlu amel defterleri sağdan verilenlere.
0: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
1: İkincisi amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık amel defterleri soldan verilenlere.

Üçüncüsü de iman ve amelde öne geçenlerdir. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler.

0: Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.
1: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ.
0: Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar ne de sarhoş olurlar.

0: selama.
1: Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler.
0: Ve ashabul yemini ma ashabul yemin.
1: Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere.
0: Fî siderin mehdûd.

0: memnu'a ve furuşin merfu'a.
1: Onlar dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

0: Uruben etraba li ashabil yemin.
1: Biz cennetteki hurileri amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık.
0: Thulletum minel evvelin ve thulletum minel ahirin.
1: Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.
0: Ve ashabuş şimali mâ ashabuş şimal.
1: Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere.
0: Fî

Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar. İn

Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı.

Ey Muhammed, de ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.

Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Feşe

0: الدين.
1: Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur.
0: نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
1: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?
0: اَفَرَا

0: Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?
1: اَفَرَ

0: Ne dersiniz? Ektiğiniz şeyleri siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: Eğer biz dileseydik onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız.
1: اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
0: Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık derdiniz.
1: Efe ra

Ne dersiniz? İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? İsteseydik biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz? Efer

0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
1: Ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et.
0: Fela

0: O elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır.
1: La yemessuhu illel mutahharun.
0: Ona ancak temiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min rabbil alemin.
0: O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Efe bihâzel hadîfi entum mudehinûn ve tece'alûne rizqakum ennekum tukezzibûn.
0: Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?
1: Felev

0: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
1: Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz.
0: فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
1: Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize.

Eğer ölen kimse Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır.

0: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
1: Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa, onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır.
0: اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: İşte kesin olan gerçek budur. O halde Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hadid suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadid, demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Lehu mulkus semawati vel ardı yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter.
0: Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim.
1: O her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden O'dur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür.
1: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
1: Amin.

0: Ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
0: Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

0: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren odur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
1: Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde size ne oluyor da malınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayıp savaşanlar başkalarıyla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayıp savaşanlarınkinden daha büyüktür. Ama Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: Men zellezî yukaridullâhe kardan hasenen feyudâifehu lehu ve lehu ecrun kerîm.
1: Kim Allah için güzel bir ödünç verirse, Allah kendisine onun karşılığını kat kat arttırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır. Yevme

0: تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
1: O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağ taraflarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara, bugün sizin müjdeniz, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir, diyeceklerdir. İşte büyük kurtuluş budur.

Rabbı. O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman eden kimselere bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim derler. Onlara alay yoluyla siz arkanıza dönün de bir ışık arayın denecek ve hemen onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecektir. Onun iç tarafında rahmet, dış tarafındaysa azap vardır.

أنفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم

Münafıklar müminlere, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler de, evet beraberdiniz fakat siz kendinizi aldattınız. Müminlerin bir felakete uğramasını beklediniz. Dinde şüpheye düştünüz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. Bir de o aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldattı derler.

Ey münafıklar! Artık bugün sizden ve inkar edenlerden kurtuluşunuz için fidye alınmaz. Sizin varacağınız yer cehennemdir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Elem

0: طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için saygıyla yumuşama ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş ve kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır.
0: İ'lemû ennallâhe yuhyil arda ba'de mevtihâ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
1: Bilin ki Allah yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik.
0: اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَاَقْرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيمٌ.
1: Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah için güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat arttırılarak verilir. Ayrıca onlar için güzel bir mükafat vardır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında çok doğru olanlarla şehitler gibidirler. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

0: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır. Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.
1: Sâbiqû ilâ meğfiratin min rabbikum ve cennetin arduha ke'ardis semâi vel ardi u'iddet lillezîne âmenû billâhi ve rusulih.

Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet, Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
1: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدُ
0: Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
1: لَقَدْ اَرْسَلْنَا

0: نَصْرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ.
1: Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik. Ayrıca kendisinde büyük bir güç ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri yarattık. Bu Allah'ın dinine ve peygamberine görmediği halde yardım edecek olan kimseleri ortaya çıkarması içindir. Gerçekten Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: مهتد فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Yine onlardan birçokları da yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Sonra onların arkasından peygamberlerimizi ard arda gönderdik. Bir de onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendileri de güya Allah'ın rızasını kazanmak için bizim üzerlerine farz kılmadığımız ruhbanlığı icat ettiler. Fakat ona bile gereği gibi riayet etmediler. Biz içlerinden iman eden kimselere mükafatlarını verdik. Ama onlardan birçokları yoldan çıkmış fasıklardır.
1: Ya eyyühellezine amenu ittequllâhe ve aminu bi rasûlihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yece'al lekum nûran temşûne bihi ve yeğfir lekum vallâhu gafûrun rahîm.
0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından

Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştı ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedim. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

yaşanan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy, adını sen koy.

Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, deri kaz. Aşkımı gömeceğim.

yıllardır harap eden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeci. Mezarının başında vefasız diyeci, kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeci.

yanarım, yanarım. Tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de ben alırım. Yanarım, yanarım.

gün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum, tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
0: Reklam.

sevgiler, saygılar, hürmetler. Şükür kavuştuk. Bugün de yine kendi saatimize. Aşkın Sesi bendeniz Venha Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'lu Radyo 7'mizde işte başladı. Yani hoş geldiniz ve aşk ola.

Ve şöyle de bir durum var. Anlamak güzel. Ama az anlamaktan, az anlamak da yine ters anlamaktan daha iyidir. Evet. Az anlamak ters anlamaktan daha iyidir. Aşk olan.

gel neredeysen gel. Evet, beklenenler, gelmesi gerekenler gelsinler artık yani, değil mi efendim? Sevgili Can Bağları, iyi arkadaş güzel koku satan kimse gibidir. Sana koku sürmese de yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan yararlanırsın. Aşk alın.

En çok yarayı da kalp alır biliyorsunuz. Kalbin kendine has nedenleri vardır ki akıl hiçbir zaman bunu anlayamaz. Kendine hastır, özeldir kalbin her durumu. Aşk olur.

kapattın. Allah halim beyefendi Özbeğen'i dinledik ve şimdi ise Kibariye. Evet, çok sevilen o güzel ses. O yürekten samimi kadın. Onun yürekten okuyuşunu dinleyeceğiz şimdi sevgili Can Bağları. Her şeyin bir belası vardır. Ve iyiliğin belası da kötü arkadaştır. Aman dikkat. Aşk olun.

Evet, Orhan Gencebay'ın özel şarkılarından biriydi. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lü'de devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Evet, Aşkın Sesi ben Deniz Benhar Sarıoğlu ve yine aşkla okuyan seslerden biri Güllü ile devam ediyoruz. Şimdi hemen şöyle bu güzel şarkı değmezmiş sana dediklerimize armağan.

0: Reklam.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bak.

Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Ve elbet bir gün. Muazzez Ersoy'un o güzel yorumuyla dinledik. Şöyle biraz nostalji takılalım istiyorum şimdi.

Dedim ya biraz nostalji dolanalım. Şöyle işte bir Zerrin Özel şarkısı tüm sevenlerine. Hemen şöyle. Bu eseri kardeşimiz... mesajı kaybettim bir anda. Şeyma tüm sevdikleri için ve onun için özel olan birisi için armağan ediyor. Tüm sevdiklerine gönderelim ve Zerrin Özel seven herkese selamlarımızla armağan edelim.

Vicdanlar yanılmaz hiç. O bir yargıçtır. Tabii biz onu yok etmedikçe, biz onu öldürmedikçe vicdanlar yanılmaz.

Ben senin değerini bittiğinde gittiğinde anladım ne işe yaradı. Yanındayken, seninleyken kıymetini, değerini bilmen gerekiyor.

bilsen de, bilmesen de, yara bir içinde bu yollardan geçeceksin.

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
0: Reklam.

gaziler, gören yiğit yüreğinden sızılar, çark elinden çıkmış gibi pazılar, altın burma, ister kolacem kızı.

son günlerde çok sevdiğimiz eserlerden biri değil mi efendim? Şimdi güzel bir türkü daha dinleyelim istedim. Bafra'dan Fikret Sel, Zara'dan bir eser demiş. Ben de bir türkü dinleyelim istedim bugün Zara'dan. Ve aynı zamanda bu güzel türküyü selamünaleyküm Ankara'dan Yusuf ben demiş. Yusuf kardeşimize aleyküm selam diyelim ve Kırşehirli hemşerilerine armağan ediyor. Biz de tüm Kırşehirlili hemşerilerimize selamlarımızı iletelim. Bu güzel eseri de Gönül Dağı'nı da Zara'dan dinleyelim.

yol gizli gizli. O gizli yol öyle kolay kolay gözle görülmez. Ve devam ediyoruz. Menher abla demiş Kahramanmaraş'tan sevgili Dilek. Cemalimiz Nurola sağ olasın. Seni yemek yaparken dinliyorum. Hiray Zerduş'tan istiyorum Radyo 7 çalışanlarına. Bana, kızım Zehra, oğlum Burak ve sana gelsin ablacığım demiş. Teşekkür ediyorum ve hemen Diyarbakır'dan favori dinleyiciniz Ezgi, Selvi, Neva ve Nupelda ile her zamanki gibi sizi dinliyoruz demiş. Şarkılarla mutluyuz. Hiray Zerduş olsun bizden tüm yaşanmışlıklarımıza gelsin demişler. Selam olsun. Sevgiler, saygılar iletiyorum. Mehmet Konya'dan sıradaki eseri Kazancı Pen çalışanlarına armağan ediyor.

ve çok sevilenlerden Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz Radyo 7'mizde. Lütfen lütfen lütfen Ferdi Tayfur demiş. En sevdiğim için demiş. Kocaeli'nden sevgili Serap. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ankara'dan Sabuha, ev hanımıyım ve Ferdi Tayfur'dan herhangi bir eseri olabilir demiş Radyo 7 dinleyen herkese. Ankara Keçevren'den Kudüs'ü Adalı, sizden Ferdi Tayfur'dan bir eser istiyorum. Tüm emeklilere gelsin ve Radyo 7 dinleyen dostlara teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Selam olsun efendim. Aksaray'dan Nasiye, Asal, sizleri severek dinliyorum. Şu an uzaklarda olan eşim için bir eser istiyorum. Onu çok seviyorum demiş. Güzel program için teşekkür ederim diyen, biz teşekkür ederiz. Canımdan çok sevdiğim eşim Senem, oğulları Umut ve Murat'a ve size armağan olsun. Sancaktepe'den Hakan Taş'tan biz teşekkür ediyoruz ve selamlar.

Evet, yine bol bol sanatçılar seçilmeye devam ediyor. Bol bol mesajlarımız yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Kayseri'den Selda, her sabah 7.30 akşam 19.30 arası çalışıyorum. Sizi dinleyerek Radyo 7 sadece müzik olmadığını evet dinlediğimde anladım demiş. Radyo 7 dinleyicilerine Derya bedavacadan yayınlarsanız sevinirim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Öyle ya. Sadece müzik değil radyo. Sizin dostunuz, arkadaşınız değil mi?

çık artık aklımdan ve evet Derya Bedavacı'yı dinledik. Şimdi ise Azer Bülbül zamanı. İzmir ödemişten Fatih. Fatih Pehlivanoğlu Azer Bülbül'den demiş bir şarkı istiyorum ve tüm dinleyenlere gelsin. Osman Özçelik sizi bana tanıştıran Mersin'deki abim Hüseyin Özçelik'e gelsin demiş. Sizi severek dinliyorum demiş Azer Bülbül'den bir eser. Çok selam olsun, teşekkür ediyorum. Siz de tavsiyelere devam edin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gerede Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometreleri, İnebolu Küre Kastamonu yolunun 04. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 1-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin sağlanan kolaylığın süresi 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı. Türkiye'nin 9 aylık çay ihracatı 25.021.548 dolara ulaştı. Alman otomotiv şirketlerinin Frankfurt borsasında işlem gören hisseleri, yılın başından beri küresel piyasalardaki daralma, düşen satış ve karlar, yüksek üretim maliyetleriyle, Çin pazarındaki değişimlerin etkisiyle hızlı değer kaybediyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Turkcell'li ol, hızlı ol.
5: Turkcell'leri bağlan hayata.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Sütaşka Şahin.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

Öyle ya, ayrılık giderken düşünmesi lazım yani sonuçta. Efendim, Cengiz Kurtoğlu seven herkese armağan edelim. Şöyle hemen bir bakalım mesajlara. Ablam Samsun Bafra 5 hat dolmuş durağından Fatih kardeşime. Ben dün söylemiştim, doğru. Fatih, selam olsun 5 hat durağına. Diğer kardeşimize de selam olsun. Manisa'dan Nilgün bütün ben harım demiş. Temizlik, bütün gün temizlik yapıyorum demiş. Cancağızımla birlikte. Harika, güzel. Cancağızınıza da selam olsun. Kolay gelsin. Doğum günü olan torunum Adilem'e gelsin. İstanbul'dan Rana. Çok teşekkür ediyorum. Doğum günü kutlu olsun. Nice nice seneleri olsun inşallah. Yeni yaşı ve bundan sonraki yaşları hep güzellikler, mutluluklar getirsin inşallah.

Aşkın sonu bilinir mi? Bu saatleri çok bekliyorum demiş. Turşu kurarken sizi dinliyorum. Eşim Ali Adnan Ağoğlu'na İbrahim Erkal'dan bir Safranbolu'dan Kemal'e şarkı armağan etmek istiyor. Pekala, İbrahim Erkal'la hemen devam edeceğiz. Kayseri'den servisten yazıyorum. Ben Oğuz Eroğlu. Çok selam olsun Oğuz Eroğlu. Bütün servisteki bütün kardeşlerimize selam olsun. Antalya Korkuteli Kevzer Köyü'nden Haşim Topuz, annem Havva Topuz, eşim Fatma Topuz ve kardeşim Kadir Topuz ve ailesine, Van Başkale'de görev yapan Eray Topuz ve ailesine, tüm radyoyu dinleyicilerine güzel bir eser demiş. Ha, son anda gördüm. Tamam, yudumdan da bir eser birazdan alırız, dinleriz. Sıradaki eser tüm sevdiklerimize de armağan olsun diyen kardeşim ismini yazmamış.

Çok güzel bir şarkı olmuş bu arada. Yadıma da selam olsun. Ankara'dan Salice, sizin ve arkadaşlarım Yasemin, Güleser, Neslihan, Elif ve Dilek için Coşkun Sabah'tan bir şarkı rica ediyorum demiş. Şimdi dinleyeceğiz Aşığım Sana. Tüm Radyo 7'yi dinleyenlere gelsin. Sesini huzur, şarkılarınız ilham veriyor demiş. Sabah başlıyorum dinlemeye, geceye kadar dinlemeye devam. Her zaman her yerde Radyo 7 dinleriz. Sevgiler, saygılar. Hatice Polat, hep yazıyorum ama demiş. Çoğu zaman yetiştiremediğim mesajlar oluyor, bilginiz olsun, kusuruma bakmayın ama bak bugün denk geldi çok şükür. Selamünaleyküm, Yasemin Aktağ ben, hayırlı yayınlar diliyorum. İstanbul Esenyurt, şu an Hadımköy iş yerindeyim, dinliyorum sizi demiş. Aşkın tek adı demiş, eyvallah, selam olsun, kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum, sevgiler saygılar. Kocaeli'nden Remzi Tunahan, sadece kendim için istiyorum demiş. Peki o zaman buyurun.

çevir çevir dinliyorum ben. Vallahi hiç pes etmiyorum, hiç vazgeçmiyorum. Vazgeçemiyorum çünkü bir dönem sonrasında tekrar dinleme isteği, ihtiyacı hissediyorum. Şimdi efendim bu güzel eser aynı zamanda Sivas'tan annemin çok sevdiği bir şarkı demiş. Nick Binler Eylül Zede'yi dinledik. Anneciğiniz için sevdiklerini seviyorum demiş. Seni daha çok seviyorum, eyvallah. Bursa'dan Hasan Demir, Aysel Yakuboğlu'ndan canım annem ve sana armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Kocaeli'nden Kezban, canım eşim Murat'a armağan ediyorum. Hanavur'a gidiyorum. Çalan şarkı arkadaşlarım Akın ve Burak'a gelsin. Manisa'dan kampüsten Güvenlik Mehmet, tüm güvenliklileri armağan ediyor. Çorum Sungurlu'dan Hasan Basri Yüceldi, tüm uzun yol kaptanlarını armağan ediyor. Ve işte Aysel Yakuboğlu.

şeyler hiç yas tutmasın zaten. Efendim devam ediyoruz şimdi. Yine çok güzel bir eser daha. Mustafa Yıldız Doğan'la devam ediyoruz. Konya'dan, fabrikadan Ahmet ben demiş. Emekçiler Ahmet, Ömer, Ümit, Sefer, Yunus Emre sizlerle birlikteyiz demiş. Tüm dinleyenlere ve arkadaşlarıma gelsin. Selametle ablam demiş. Selametle güzel kardeşim. Allah kolaylık versin. Hollanda'dan Faruk Çetin, abim Namık Çetin'e armağan ediyorum demiş. Kayseri'den Menekşe, eser eşim Ahmet Bey'e ve radyoyu dinleyen yeğenim Ayşe, Yusuf, Serap, Şeyma, Sena bunlara gelsin demiş. Sizden özel istek istiyoruz demiş. Akkoyun ailesine çok selam olsun.

0: ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
2: Türkcelli bana.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Reklam.

Hatay Dört Yol'dan Murat Çelebi ve eşim Leyla, kızlarım Ela ve Yağmur için sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Selam olsun efendim. Ve Ebru Gündeş'in güzel şarkısını hemen şöyle bir bakıyorum. Adana'dan Pınar. Canımdan çok sevdiğim aileme gelsin. Eşim Ömer ve oğlum Yunus Emre Akcan. Siz benim en bir değerlilerimsiniz demiş. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz.

0: Şair diyor ki, bana hatırlama değil, unutma sanatını öğret. Çünkü hatırlamak istemediklerimi hatırlıyorum ve unutmak istediklerimi unutamıyorum.
1: Çok güzel değil mi efendim?
0: Aşka bak.

vardır bir sebebi deriz ya. Öyle yaşayan bir şarkı, vardır sebebi. Mustafa Yıldız Doğan seçenlere hemen armağan edelim. Adana Karataş'tan Hatun Çalışkan'a, sıradaki eseri Hatay'dan armağan ediyor Memori kardeşimiz. Selam olsun, sevgiler. Ve sanatçımızı seçen de Adem Bey, tüm sevdiklerine ve vatanımıza armağan ediyor.

Enfes bir sese daha geçiyoruz. Cengiz Özkan'la devam edeceğiz. Konya'dan iyi yayınlar Ayşe, sevgiler mümkünse demiş Cengiz Özkan'dan bir eser istiyorum. Mutfakta iş yaparken dinliyorum. Sadece kendime armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin efendim. Kocaeli'nden Özlem Sevil Türkmen, tüm Erzincanlılar için bir şarkı rica ediyorum demiş. Sizi yıllardır severek dinliyorum. Var olun, siz de var olun efendim. Şimdi Erzincan deyince tam da güzel tevafuk oldu. Tanrı'dan diledim de muhteşem bir Erzincan türküsüdür. Cengiz Özkan yorumuyla Radyo 7'de dinleyelim efendim.

Oy. Cafer Nazlı Baş ve Hak'tan. Ve devam ediyoruz efendim yine çok zalim bir eserle, yazan kalem siyahla. Gaziantep'ten Mehmet ve ben oto kiralama işi yapıyorum demiş. Bütün araçlarımızda tüm frekanslar Radyo 7. Alkışlıyorum sizi. Herkes bu güzelliğin farkına varsın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok zarifçi, çok şık. Teşekkür ederim. Bender Hanım Çorum'dan selamlar. Ben Necla Demirel. Bütün dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Samsun Bafra'dan Beşat'tan Selçuk Acar. Arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Fatih'ti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Fatih kardeşimize de selam olsun. İyi ki varsınız. Şanlıurfa'dan selamlar. Unutulmayan ve hiç eskimeyen aşklara gelsin ama kavuşamayanlara da demiş.

yalnız ya. Kadir Kaman, Kayseri Develi Çöten Mahallesi, hayırlı yayınlar Venner Hanım demiş. Teşekkür ediyorum. Bayram Efe abime gelsin. 25 senedir dinliyorum sizinle, yaşlandım demiş. Radyo 7 iş arkadaşım oldu benim. İyi ki varsınız. Selam olsun. Öyle beraber büyüdük, beraber yaşlanıyoruz haliyle birçoğunuzla. İstanbul'dan Rana torunum Adilem'in doğum günü demiş. Bir şarkı hediye eder misiniz? Çok güzel olacak o zaman, tam isabet. Seviyorum seni Ebru Yaşar, bu güzel şarkıyı doğum günü olan Adilemize armağan edelim ve nice yaşları olsun, güzelliklerle dolu olsun. Simge, ruhumun ilacı canım eşim Okan'ıma Hiray Zerduş'tan bir eser dinlettim, hatta kurban olurum. Bu güzel eseri de armağan edelim size, kabul buyurun. Mehmet Tosun Burdur, Tefenni'den sizi sürekli dinliyoruz demiş. Başta eşim Dilek ve oğullarım Berk ve Ege'ye armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Kayseri'den Yağmur Stare, sıradaki çalışmayı Venher Hanım size ve tüm radyoyu sevenlere armağan ediyorum demiş, sevgilerle.

seviyorum seni ya ve Ebru Yaşar. Çorum'dan Ajda Tangal, Derya Bedavacı'dan bir eser demiş bana ve kızlarıma gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yanında Hakan Altun'u da şöyle eklesem. Ajda uygun mudur efendim? Peki selam olsun. Eskişehir'den Necdet. Canımdan çok sevdiğim eşim Vildan Şentürk'e armağan ediyorum demiş. Kocaeli'nden Tuncay, şu an sevdiğim kadını almak için yoldayım. Benim için ve onun için bir şarkı armağan ederseniz sevinirim. İyi yayınlar. Tevafuğum bu kadarı. Kavuşmalıyız demiş şarkının ismi de bu. Burcu, sizi Balıkesir'den dinliyorum demiş. Oğlum Mehmet Kağan için istiyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler.

Kayseri'den servisten yazıyorum demiş ben Oğuz Eroğlu. Emekçilere armağan ediyorum, evine helalinden ekmek götürenlere gelsin. Radyonuzu dinlemek bizlere keyif veriyor. Teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çokça selam olsun. Umarım servisteyken de yakalamışımdır. Konya'dan Öztürk Özen'le ayrıldığım ama hala canımdan çok sevdiğim karım için bir de uzun yol şoförlerine armağan ediyorum demiş. Balıkesir'den Recep Aslan, roman havası madenci kardeşlerime gelsin demiş. Kayseri'den Soner eşim Özlem için bir şarkı. Onu çok seviyorum. Çok sevinirim. İyi yayınlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin sağlanan kolaylığın süresi 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı. Türkiye'nin 9 aylık çay ihracatı 25 milyon 21 bin 548 dolara ulaştı. Alman otomotiv şirketlerinin Frankfurt borsasında işlem gören hisseleri, yılın başından beri küresel piyasalardaki daralma, düşen satış ve karlar, yüksek üretim maliyetleriyle, Çin pazarındaki değişimlerin etkisiyle hızlı değer kaybediyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Reklam.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Danny Lozan'la. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastrefer'in Ferre artisi var.

0: Siz. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister, ister
3: reklam.

gitmesin dedikleriniz gitmesinler. Hayırla, huzurla, sağlıkla, sıhhatle inşallah bir arada bir ömür geçirmeye devam ediniz. İzmir'den Kenan Venar Hanım demiş selamlar. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum demiş. Allah hep iyilerle karşılaştırsın hepimizi, çok güzel bir duadır.

dememek lazım aslında. Başına yapamam, kalamam, işte yaşayamam. Çünkü yaşayamam der yaşarsın. Yapamam der yaparsın. Hayat böyle yaptırır, söyletir, bekletir ve yalnız da bırakabilir. Benhan ablam nasılsın demiş. Çok şükür güzel kardeşim. Sen nasılsın inşallah? Samsun'dan Fadime ben. İstanbul'daki değerlime armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Kahramanmaraş Bereket Unlu Mamullerinden Mehmet Akburak. Günün 20 saatini Radyo 7 dinleyerek çalışıyorum demiş. Canımdan çok sevdiğim biricik eşim Seda, çocuklarım Nisa, Nur, Alperen, Alaaddin ve Aysima'ya armağan ediyorum demiş. Valla bir de fotoğraf göndermiş, pastaralar, börekler, oh maşallah. Selam olsun efendim, kolaylıklar diliyorum. O zaman o 20 saat çok keyifli geçiyordur. Radyo 7 fonda olduktan sonra her şey güzel, daha güzel olur.

Samsun Bafra'dan Selçuk Acar, eşime istiyorum demiş. Malatya'dan Erhan, eşi, çocukları için ve tüm radyo yediciler için demiş. İlhami Gürgen, Almanya'dan yoldaki tırcı kardeşlerime armağan ediyorum demiş. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
2: Bellona. Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Pastırma sıcaklıklarının yaşandığı İstanbul'a serin ve yağışlı hava gelecek. Sıcaklık hafta başından itibaren düşmeye başlayacak. Fonlardan milyarlarca kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişiyle 73 şirkete geri ödeyin yazısı gönderilmeye başlandı. Toplam 187 milyar 653 milyon liranın tahsil edilmesi amaçlanıyor. Maliye Bakanlığı elektronik tebligat sistemini genişleterek neredeyse bütün mükellefleri sistem içine aldı. Karara göre Kasım ayı sonuna kadar sisteme girişi tamamlamak gerekiyor. İçişleri Bakanlığı 14 ilde organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda 18 oy alarak başkan vekili seçildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olaya ilişkin dosyada ilerleme kaydettiklerini dile getiren Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu da faili meçhul olarak kalmıştı, o dosyada da çok şükür şu an aydınlatma yolunda ilerliyoruz dedi. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Panama Ulusal Sivil Koruma Sistemi ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Panama'da meydana gelen depremin yol açtığı zarardan derin üzüntü duyulduğunu paylaştı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 30, başkent Ankara 26, Düzce 29, Rize 24, Van 19 ve Şanlıurfa 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.265 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.27, euro 55.29, sterlin 65.26, gram altın 6.644 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104,42 dolar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri. Kangal-Alacahan-Hekiman yolunun 1 ila 8. kilometreleri. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
5: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sundu.

ateşe attın beni. Şöyle geride kalan derin acı, çaresizlik. Hani böyle insanı mutlu etmek yerine kasıp kavuruyor ya. Nasıl güzel anlattı. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Eda Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de orada mısınız? Başladı program. Hoş geldiniz.

0: Artık yeter demenin, efendim sürekli kırılmanın, yıpranmanın, yorulmanın anlatma şekli değil mi? Beni yerden yere vurup durmayın. Biraz anlayış, ben de insanım diyor, daha ne desin?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

zamanların en çok sevilen şarkıları arasında yer almadı mı? Bence öyle oldu. Çok da güzel oldu. Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyileri dinlemeye devam edeceğiz. Bu arada sizler mesajlarınızı ulaştırmaya devam ederken ben de sizin için güzel bir şarkı hazırladım bile.

Nasıl güzel şarkıdır değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Kimlermiş bizleri dinleyen? Şu an ikimiz de sizi dinliyoruz demiş. Manisa Soma'da Merve Hanım var. Özgür için bir şarkı rica ediyorum demiş. Kendisi başka şehirde ama duygularıma tercüman olsun şarkılar der. Evet, ben sıradaki şarkıları armağan edeceğim. İnşallah bu güzel şarkı da sizin duygularınıza tercüman olanlar arasındadır. Belçika'ya göndereceğiz. Ayşe Hanım var. Radyo 7 çalışanlarına sevgiler demiş, eksik olmasınlar. Finike'de Burhan Bey, bütün Elazığ'a armağan eder misiniz? Tabii ki.

0: Söz Radyo 7.
1: Çivi çiviyi söker mi artık bilemiyorum. Gelen gideni aratır mı, yoksa insanlar böyle huzur bulmak için bazen de olmadık duyguların içine girer mi? Evet, bunların hepsi değil mi hayata dair hepimizin yaşadıkları? Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de o unutulmazlardan biri daha. Şöyle en iyi anlatanlardan biri. Aşkımın tek hatırası. Bazen böyle anılar her ne kadar bizi hüzünlendirmiş olsa da tebessüm de kondurduğu zamanlar oluyor değil mi yüzümüze?

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlanan hayata. Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: isterim.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bir reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Gözlerinde gözlerim kalmış işte, o bakışlar bazen gidiyor böyle, şarkıdaki gibi izi kalıyor. O yüzden de en iyi anlatanlardan.

Kimler bizlerle beraber, sıradaki şarkı bizlere gelsin diyen ama ismini yazmayan dinleyicimiz. Sıradaki şarkı size gelsin tabii. Bolu'da doğayla baş başa, tavukları, civcivleri, oh oh, semaverde çayı. Bizimle beraber çay eşliğinde muhteşem şarkıları da dinliyoruz demiş. Harika manzaralarla bizlerle olan dinleyenlerimiz var. Sandıklı Afyonkarahisar, Melia değil mi? Sıradaki şarkıyı serada olan bütün çalışan kadınlara istiyorum diyor.

Bırak bana kara mıdır? Vallahi bilmem. Samsun Bafra'da Barış ve Esat selam göndermiş. Onu biliyorum. Eda Hanım severek ve beğenerek siz dinliyoruz demiş. Bafra'daki bütün seramikçiler, onlar da dinliyorlar mı? Onlara armağan ediyorlar şarkıyı. Onlara da gönderelim. Vallahi harika manzaralar geliyor. Bütün şarkılar radyoya diye gelsin vallahi. Mürsel, Amasya, Gümüş, Hacıköy'lü hemşehrileri varmış, bizleri dinliyor.

Gecelerini bana yaz. E olur. Şimdi yön değiştirebilir değil mi? Gecelerini bana yaz. Hemen ardından efendim geceyi sana yazdım. Güzel bir geçiş olur. Bakalım ne anlatacak, neler söyleyecek, neler ifade edecek, kimlere göndermiş olacağız. Bazen anlatamadıklarımızı hani böyle gecelere yazarız derler ya. Demek ki bazı duyguların en güzel tanı. Onu anlatıyor ki bu kadar ısrarlılar. Hadi o zaman kulak verelim.

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş.

0: Artisivar. Silent Art Davlumbaz. FR Artisivar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.265 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.27, euro 55.29, sterlin 65.26, gram altın 6.644 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.42 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri. Kangal-Alacahan-Hekiman yolunun 1 ila 8. kilometreleri. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
8: Türkcelli'yi bağlat hayata. Reklam.
9: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
10: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
11: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Ay şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Derim.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Reklam. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Belki ileteceğiniz güzel bir mesajla. Artık orasını sana, orasını size bırakıyorum. Sizler nasıl uygun göreceksiniz bilmiyorum ama ben aracı olacağımı söyleyebilirim. Eskişehir'de odun pazarında bizimle olan Enes. Yaş boy operatörüymüş kendisi, kulaklıkla dinliyor. Ailesine ve sevdiklerine şarkı armağan ediyor. Gönderirim tabii, neden olmasın. Ankara'da Murat Bey var. Çok sevdiği kim? Ömrüm Mehtap. Mehtap Hanım, vallahi bir cevap verin. Bakın biz buradan şarkılar yoluyla selamlarımızı bile gönderiyoruz.
1: Yağmurdan çıkar gelirdim, başımı öne eğerdim.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz.

Vallahi selamları gönderiyoruz. Duyanlar vardır herhalde. Sinop Çanakkale yolculuğu. Oh ne güzel. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size. Mersin'de Serdar Bey vallahi radyolarını açmış. Oh bizi dinliyor. Mersin merkez küçük ama Matbaacılar Sokağı. Radyo Edi'yi herkes dinliyor değil mi? Süpersiniz. Dinliyorsunuz ve dinletiyorsunuz. Bu arada Radyo Edi mobil uygulamayla Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun kesintisiz yayın beraberiz. Mesajlarınızı oradan çok rahat bir şekilde iletebileceğinizi hatırlatmak isterim sizlere. Sevdiklerinize de söyleyin lütfen. Kim göndermiş? Hasan Bey var. Acısu Mahallesi'ne gelsin. Kartepe. Hasan Durak gelsin tabii.

ve Pamukkale'de çamaşırhanede çalışıyoruz, oteldeyiz demişler. İş arkadaşları var: Hüsnü, Tahir, Burak, Celal, Serdar. Keyifle, zevkle dinliyoruz sizi derler. Bütün ekip olarak bizlerle beraberler, eksik olmasınlar. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Çalışırken fotoğraflarını göndermişler bize. Arife Öztürk, Kütahya, Emet. Aa, ne güzel. Orada bizlerle beraberler. Bir taraftan efendim Çin'i kursundalar, çalışıyorlar. Görsellerini atmışlar. Zeynep Hanım var ve kurs arkadaşları, hem hocaları ve hem kurs arkadaşları birlikte dinliyorlar bizleri. Kolaylıklar diliyorum ben de sizlere. Yollarda sizler bizim yoldaşımızsınız diyen Türker Bey'e çok teşekkürler. Eksik olmayın. Güzel seyirler diliyorum size de. Başım.

Halim perişan, yaman olur. Ah kara geceler bazen. Efendim böyle yalnız kaldığınızda, duygularınızla, kendinizle baş başa kaldığınızda doğru cevabı veriyor olabilir değil mi? Ama ona biz kara demeyelim. Hani böyle kendimizi dinlendirdiğimiz akşamlar diyelim. Daha temiz, daha pembe olsun.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bana hayata.
3: Reklam.
4: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
5: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlum Bas. Ferre artisi var.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Reklam.

Bıçakçı'dan kimdir? Sedef ben demiş. Benden şarkı rica ediyor. Bütün sevenlerine ah kıyamam. Sevip de kavuşamayanlar için istiyoruz özellikle demişler. Onlara armağan ederim. Tarlada çalışan eşiyle ablası var. Onlara da bir şarkı rica ediyor. Gelsin tabii ki, onlara da gönderelim elbette. Kolaylıklar diliyorum. Kayseri'de kim var? Hemen şöyle bakalım. O balkonda kahve keyfi yapıyorum demiş Hasan Beyciğim, ne güzel. Canından çok sevdiği Gülçin Hanım var. Şimdi ben böyle sevdiklerinize armağan ediyorum ama onlardan da istiyorum ki böyle güzel bir karşılık gelsin. Gülçin Hanımcığım, duydunuz bizi değil mi? Hani böyle kahve keyfi yaparken sizi düşünüyor, bir taraftan da bizi dinliyor. Hani Kayseri'ye de buradan selamlarımızı ilettik. Biz de vesile olalım istedik.

defa başka. Daha başka nasıl söylesin? Ateşine, bir yanım gidişine sevdalı. Ya bu defa başka ama bazen sorun sevilmemek değil. Birinin gerçekten sevmeyi hiç denememiş olmasıdır ya. Hani emek verilmeyen hiçbir duygu büyümez. Şarkı da öyle söylüyor. Sen diyor sevmeyi denemedin. Hakan Atasoy bizlerle Trabzon'da. Değerli Radyo 7 ailesi, eşim Tuğba'ma ve evlatlarım Kayra ve Yiğit'e istiyorum demiş. Hay hay, gönderelim tabii sizlere de sevgiler, selamlar.

Eda Hanım, efendim, Manisa Şehzadelerden selamlar diyen Ayşen Hanım bizimle birlikte. Kuaför çalışanları varmış. Tarık Bey göndermiş. Bütün sevdikleri için şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii. Sonra Alanya'da bizleri keyifle dinleyenler var. Radyo Eda ailesine gelsin demişler ama isimlerini söylememişler. Yani isimlerini söyleseler de İstanbul buradayız diyor. İstanbul dinliyor. Harikasınız. Meltem Hanım göndermiş. Ay İlayda, İlayda efendim, yeni yaşın kutlu olsun, doğum günün kutlu olsun. En güzel sürprizler seninle oldu, daha ne olsun değil mi?

Burası Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu, Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini Radyo 7'de gün boyu sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. O yüzden gözünüz kulağınız bizde olsun. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın Radyo 7'de daha saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: İzmir-İstanbul otobanında tur otobüsüyle çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. Dünya alarma geçti, okullarda yeni sistemler devrede. Bıçaklı saldırılar, silahlı eylemler ve tehditler okulları dünyanın dört bir yanında güvenlik politikalarının merkezine taşıdı. Ülkeler tehlikeyi önceden belirlemek için yeni sistemler kuruyor. Meteoroloji tahminlerine göre Türkiye pazartesi gününden itibaren batıdan giriş yapacak yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Yağışların Akdeniz ve İç Anadolu genelinde de etkili olması beklenirken Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde de yağış geçişleri yaşanacak. Dünya Sağlık Örgütü Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatüre şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından söz konusu hastalıkla ilgili herhangi bir bulaş olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 30, başkent Ankara 26, Düzce 29, Rize 24, Van 19 ve Şanlıurfa 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
1: Üç fondan 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının iadesi istenmişti. Başsavcılık 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke koydu. Gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından ons fiyatı yeniden 60 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar fiyatların yönünü tayin edecek Amerika ve Çin enflasyon verileriyle Fed'in faiz politikasına odaklandı. Orta Doğu'daki füze ve insansız hava aracı stoklarına yönelik olası saldırı planları konuşulurken petrol fiyatlarında kritik seviyeler test ediliyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce

0: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
1: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Ben Oğuz Sivri. Hayırlı güzel bir pazar günü diliyorum sizlere. Her hafta olduğu gibi bugün de radyo7.com'da en iyi 20 bölümüne girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunan dinleyicilerimizin oluşturduğu sıralamayı şimdi dinletmeye başlıyorum. Ecem Erkek, Al Beni listemizin açılışını yapıyor. Hoş geldiniz. Radyo 7, en iyi
0: 20. 20 numara.

Eli Türkoğlu canın sağ olsun dedi. Listemizin de bu hafta 19. sırasındaydı, dinledik. 18 numaradayız, konuğumuz Resul Dindar. O da benim sevdam diyecek.

Elif Buse Doğan yangın yeriyle listemizin bu hafta 17. sırasında yer aldı, dinledik. 16 numaradayız, Özgür Can Çoban. Üzülürüm dayanamam diyecek o da.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bağlan hayata. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın!

Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Reklam.

Aleyna Tilki oyuncak gibi dinledik. Listemizin 15 numarası geride kaldı. Radyo DNA 20'mizde devam ediyor. 14 numaradayız. Blok 3 sebebi varla şimdi sizlerle.

Sammy Cenk, Üzülmedim Ki ile listemizin bu hafta 13. sırasındaydı, dinledik. 12 numaradayız, Samet Kardeşler ve Sıla. Aldanırım'la şimdi sizlerle.

Ahmet Kardeşler ve Sıla'yı da dinledik. Geldik listemizin 11 numarasına. Ali Kınık, Yansın Ankara diyecek. Ardından da hep birlikte Radyo 7 en iyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Reklam.

Ebru Gündeş mahşerle bizlerleydi. İlk ona onun sesiyle girdik Radyo Yedeğine 20'de. Şimdi 9 numarada da rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses'i ağırlayacağız. Olmadığı yer şimdi kulaklarınıza geliyor.

Derya Bedavacı "Yok Öyle Bir Dünya" dedi. Bu hafta listemizin de 8. sırasındaydı. Dinledik ve geldik Radyo DN20'nin ilk 7'sine. 7 numarada da bizi Hakan Altun karşılıyor, "Kabul Et" isimli şarkısıyla. Müzik.

Hakan Altun'u da dinledik. İlk 7'ye onun sesiyle girdik. Şimdi 6 numarada Yıldız Tilbe'yi dinleyeceğiz. Kardelen diyecek o da. Ardından da ilk 5'e geçelim.

0: Radyo 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.265 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.27, euro 55.29, sterlin 65.26, gram altın 6.644 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.42 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri. Kangal-Alacahan-Hekiman yolunun 1 ila 8. kilometreleri. İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: 1-14 Ekim tarihleri arasında seçili Grundig TV.

Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ol.
2: Reklam.

peşe rahmetle andığımız bir sanatçımızla girdik. Sevgili Murat Göğebakan, Diğer Yarım dedi, dinledik. Ve şimdi 4 numarada Gülden Karaböcek var. Yüreğin bir taş diyecek.

Karaf, Cesaretin Var mı Aşkıyla listemizin 3. sırasındaydı. Onları dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'de 2 numaraya. Sibel Can, Ah Be Yarim şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte 1 numarayı dinleyeceğiz.

Sibel Can, Ah Be Yarim listemizin bu hafta ikinci sırasındaydı. Dinledik ve rahmetli andığımız sevgili sanatçımız da listemizin bu hafta birinci sırasında. Ferdi Tayfur, Bak Benim İçin, Radyo 7 en iyi 20 listesinin zirvesinde bir numarasında. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum. Radyo7.com'a hafta boyunca girip şarkılarımızı dinleyip oylamada bulunabilirsiniz. Ve ayrıca bizi kendi sitemizden, radyo7.com'dan ya da akıllı telefonlarınıza indireceğiniz Radyo 7 uygulamasından da takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle haftanın birincisi tekrar rahmetli anıyorum. Sevgili Ferdi Tayfur şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre, artisi var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Koç 2i akıllı saat 1399 liraya. Anker Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Bir reklam.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çift para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekiciyle tur otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekiciyle tur otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında yaralananlardan birinin durumunun ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kazanın ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleri satışında 18 yaş altı için yaş doğrulaması uygulanacağını belirtti. Bakan, çocukları tütünün zararı Vahdettin Özkan,

0: Yetkili, her türlü ihtimale karşı askeri olarak savaşmayı çok iyi bildiklerini de sözlerine ekledi. İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında eski esirlerin de bulunduğu kişileri hedef aldı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 18 Filistinli masum gözaltına alındı.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 30, başkent Ankara 26, Düzce 29, Rize 24, Van 19 ve Şanlıurfa 28 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: 3 fondan 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının iadesi istenmişti. Başsavcılık 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke koydu. Gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından ons fiyatı yeniden 60 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar fiyatların yönünü tayin edecek Amerika ve Çin enflasyon verileriyle Fed'in faiz politikasına odaklandı. Orta Doğu'daki füze ve insansız hava aracı stoklarına yönelik olası saldırı planları konuşulurken petrol fiyatlarında kritik seviyeler test ediliyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister ol. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: 1-14 Ekim tarih.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.265 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.27, euro 55.29, sterlin 65.26, gram altın 6.644 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.42 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. 55.29, sterlin

0: Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli bana...

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
3: Reklam.

İnsan bazen unutacağını söyler ama aslında kendini bunu inandırmaya çalışır. Çünkü bazı isimler hafızadan değil, kalpten silinmek zorundadır. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir sevgili dinleyenler. Bizleri soracak olursanız halimize şükrediyoruz. Hoş geldik.

0: Bazı hayatlar kolay yazılmaz. Kader bazen insanın önüne kara sayfalar koyar ama yine de umut o satırlar arasında yaşamaya devam eder. Ahmet Kaya bizlerle birlikte bu güzel eserde kader mahkumlarına armağan olsun ve o güzel ailelerine.
1: Burası Radyo 7.

Sevginin en saf hali bazen bir dua gibi çıkar insanın dilinden. Gerçek sevgi insanı değiştiren en güçlü duygudur. Bazen kırar, bazen büyütür ama mutlaka iz bırakır. Bu güzel esirde şu anda yollarda seyir halinde olup da bizleri dinleyen tüm kamyon ve tır şoförlerine armağan edelim. Allah kolaylıklar versin. Sırtınızda dünyanın yükü, omuzlarınızda hayatın yükü. Rabbim yardımcınız olsun inşallah.

Sevilmedik diye üzülmedik hiç. Bizi en çok sevdiklerimiz üzdü. Sevmediler diye değil, sevilmenin değerini bilmediler diye.

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

0: bazen insanı öyle yolların başına getiriyor ki bir zamanlar yan yana yürüyenler bambaşka yönlere savruluyor. Şimdiki eserimizde bugün doğum günü olanlar var mı? İyi ki doğdunuz. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bu güzel eserde bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize armağan edelim.
1: Burası Radyo 7.

Bazen insanın içinden tek bir cümle geçer, biraz hafiflesem, çünkü yürek de taşıdığı yük kadar artık yorgundur. Kendini yorgun hisseden, rızkını kazanmak için mücadele eden, alın teriyle rızkını kazanan, günün şu vaktinde çalışan herkese bu güzel eseri armağan edelim.

0: Hayatta bazı fırsatlar bazı insanlar gibi beklemiyor. Bu konuda birçoğunuz da tecrübe edinmiştir, öyle değil mi? Bu yüzden sevgiyi de özlemi de ertelememek gerekiyor. Eğer bugün aramak istediğiniz biri varsa belki de tam zamanıdır. Ümit ve sen bizlerle birlikte şöyle eskilere uzanalım istedim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Sevginin en derin hali onsuz eksik hissetmektir. Bunu anlatmak kolay değildir ama bazı şarkılar bunu tek nefeste başarır. İşte onlardan bir tanesi. Bugün evlilik yıl dönümü olanlar var mı? İlla ki vardır. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen tüm o güzel çiftlere bu güzel eseri armağan edelim. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin.
1: Kırık dökük şu kalbim

0: Reklam.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
0: Reklam.
4: Radyo 7. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
5: çok daha hızlı
4: ve geniş içeriğiyle
5: çok daha zengin.
4: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.265 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.27, euro 55.29, sterlin 65.26, gram altın 6.644 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.42 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Reklam.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
2: Reklam.

bazı soruların cevabı yıllarca gelmez ama insan yine de aynı umutla sormaya devam eder. İlyas Yalçıntaş, Radyo 7'de bizlerle birlikte. Bu Türkiye'ye hep beraber kulak verelim.

0: ki yıldızlarımızı görür, hak etmeyen deli fırtınalarımızı. Kimi limanlarımızda bulacak kendini, kimi de uçurumlarımızda kaybolup gidecek. Böyledir. Her şeye rağmen ne eksik ne fazlayız.
1: Unutma, unutma.

İnsanlar gitse bile kalbimizde yaşamaya devam eder. Çünkü gerçek sevgi zamana hiçbir zaman yenilmez. Dünyanın neresinde olursanız olun, radyoyu bir şekilde dinliyorsunuz, öyle değil mi? Evet, radyoyu uygulaması üzerinden bizleri dinleyen dinleyenlerimiz, bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

0: Bazı insanlar bütün kırgınlıklarına rağmen yine de sevmekten vazgeçmez. Çünkü kalbin dili hesabı değil, sevgiyi bilir. Yürekten, gönülden seven, sevginin ne demek olduğunu bilen tüm dinleyenlerimize bu güzel eseri armağan edelim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Hayatta insanın alıştığı en güzel şey kendini iyi hissettiren insanlardır. Ben de isterim ki bu program gün sonunda içinizi rahatlatan küçük bir mola olsun. Eğer her akşam bu sesi arıyorsanız, bil ki ben de sizi aynı sıcaklıkla bekliyor olacağım.

Allah hepimizi huzurla yaşamayı nasip eylesin. Dışarıda karanlık, puslu bir hava varken bizim içimizde Rabbim çiçekler açtırsın inşallah.

0: Çok.
1: Burası Radyo 7, bendeniz Murat Çetin. Hafta içi her akşam 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikteyiz. Şimdi Gülden Karaböceği'ye kulak verelim. Evlerinde, balkonlarında çaylarını, kahvelerini yudumlayarak bizlere kulak veren, eşlik eden tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Afiyet olsun.

Yalanla hiçbir yere varılmıyor, öyle değil mi? Yalancının mumu yatsıya kadar da sönüyor. Evet, Aysel Yakupoğlu bizlerle birlikte, gönül yarası olan tüm hastalarımıza şifa olsun bu şarkı.

Murat Çetin'le kum saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de huzurlarınızda olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.

0: Radyo 7 Haber.
1: Manisa Akhisar'da çekici ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kazada 27 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kahramanmaraş'ta otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada MHP milletvekili Zuhal Karakoç ve MHP il başkanı Mansur Metehan dahil 7 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na özel bir mesaj gönderdi. Erdoğan, ortaklığın haritalarla çizilen sınırların çok ötesinde olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Gürlek, son 8 ayda düzenlenen operasyonlarda 32 binden fazla kişinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Gürlek, suç örgütlerine yönelik mali incelemelerde trilyonlarca liralık işlem hacmi tespit edildiğini duyurdu. Fonlardan fahiş kazanç sağlayan kişilere iade yazıları gönderilmeye başlandı. Toplam 187 milyar liranın üzerindeki haksız kazancın tahsil edilmesi amaçlanıyor. Dışişleri Bakanlığı Riyad'daki havalimanına düzenlenen Husi saldırısını kınadı. Türkiye, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Liderler arasında varılan mutabakatla enerji altyapılarına saldırı yapılmayacağı belirtildi. Cibuti açıklarında batan göçmen gemisinde 109 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü, aralarında 15 çocuğun da olduğu 116'dan fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 30, başkent Ankara 26, Düzce 29, Rize 24, Van 19 ve Şanlıurfa 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 12.265 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.27, Euro 55.29, Sterlin 65.26, Gram altın 6.644 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.42 dolar. 12.265 puan

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Üç fondan 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının iadesi istenmişti. Başsavcılık 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke koydu. Gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından ons fiyatı yeniden 60 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar fiyatların yönünü tayin edecek Amerika ve Çin enflasyon verileriyle Fed'in faiz politikasına odaklandı. Orta Doğu'daki füze ve insansız hava aracı stoklarına yönelik olası saldırı planları konuşulurken petrol fiyatlarında kritik seviyeler test ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Mehmet Zahit Yıldız ben, nasip olursa saat 22'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Önce Radyo 7'ye, sonra programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Ya.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.
2: Efendim tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir, inşallah her şey yolundadır, inşallah ters giden bir şeyler yoktur hayatınızda. Eğer varsa da gönlünüz bu hale razı bir şekilde bizi dinliyorsunuzdur. Bu dünyanın imtihan dünyası olduğunun farkında olarak bize kulak verebiliyorsunuzdur. Rabbim gönül huzuru nasip etsin. Sağlık ve huzur, gerisi bir şekilde halloluyor. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında paylaşım yaptım dostlar. Son paylaşımın altına yorum ekleyerek bize ulaşabilirsiniz. Bir merhaba da olsa katılabilirsiniz sohbetimize. Heybenizde biriktirdiğiniz, kalbinizde tuttuğunuz, size yol aydınlığı olan, yolunuzu aydınlatan güzel veciz sözleri, beyitleri, kelamı kibarları, nasihatleri, her ne varsa artık cebinizde buyurun gönderin. Size iyi geldiği gibi bir başka dinleyicimizin sadrına, gönlüne şifa olmasını umuyoruz ki dertlerimiz, sıkıntılarımız, imtihanlarımız hep birbirine benziyor değil mi?

0: Nazlı yarinden, sevdiklerinden habersiz kalmasın insanoğlu, değil mi? Her kim varsa uzaklarda tez zamanda kavuşmak nasip olsun. Bu dünyanın en zor imtihanlarından biri de hasretlik olsa gerek, değil mi? Hasret. Yar hasreti, ana baba hasreti, evlat hasreti, vatan memleket hasreti, bitmez bizim hasretimiz. Ama asıl vatanımız da bizim bu dünya değil ya. İşte oraya da acaba birazcık hasret çekmeli miyiz ya da çekiyor muyuz? Hani bizim dünyamız burası değil, bizim yurdumuz burası değil, biz buralı değiliz. Bizim babamız buralı değil, bu dünyalı değil, atamız değil, değil mi? İnşallah cennettir. Rabbim nasip etsin. Hani hiçbir şekilde bu dünyanın hasreti, gurbeti, imtihanı bitmez. Ta ki ebedi yurda hakiki vuslata erinceye dek. Yorumlarınız gelmeye başlasın dostlar. Çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Radyo 7'de saat 22'ye kadar muhabbet var. Yorumlarınızı okumaya, üzerine konuşmaya da başlayacağım birazdan.
1: Mehmet Seyit Yıldız sizlerle.

tırtıl yolun sonu dediğinde Allah kelebek demiş. Hiçbirimiz bizi bekleyen güzellikleri bilemeyiz. Duamdır ki Allah her şeyi gönlümüze göre versin demiş Sevilay Hanım. Tabii gönlümüz eğer buna hazırsa, bu duaya hazırsa, yani gönlümüz o kıvamdaysa, değilse de Rabbim önce o kıvama getirsin, sonra bu duanıza canı gönülden amin diyeceğiz tabii ki. Rabbim gönlümüze göre, niyetimize göre nasip etsin cümle güzellikleri. Ama söz çok güzel. Bazen biz artık bitti buraya kadar deriz, değil mi? Sonra bir bakmışız en içinden çıkılmaz dediğimiz sıkıntıların, dertlerin içinden kolayca çıkıvermişiz. Ya da hiç beklemediğimiz yerden bir gelişme olmuş, bir şey olmuş. Ya da zamanında çok dertlendiğimiz, çok uykusuz kaldığımız dertlerimizin, kederlerimizin, sıkıntılarımızın üzerinden yıllar geçtikten sonra şimdi gülerek, tebessümle anlatıyor olmak, değil mi? İşte o kadar. İşte o kadar. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesapları son paylaşımın altına takip eden dinleyicilerimiz olmuş. Her birinize teşekkür ederim efendim.

0: reklamlardan sonra sizlerle. Erenler Turizm.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri. Kangal Alacahan Hekiman yolunun 1 ila 8. kilometreleri. İnebolu Küre Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Yine yollarda olan, yolculuk yapan dinleyicilerimiz var. Her birinize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Selam verenlerin selamlarını cümleten aldım ve aleykümselam. Eskişehir'den Kocaeli'ye yolculuk yapıyoruz demiş. Emin Bey, eyvallah, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet, İzmir'den iyi akşamlar. Teşekkür ederim, İzmir'e de selam olsun. Bir şarkı istemişler, teşekkürler efendim. Bartın'dan selam, teşekkür ederim. Uzun zamandır dinliyorum, hesabınızı takip etmek şu anı nasip oldu. Eyvallah, hoş geldiniz. Yurdumuzun dört bir köşesinde görev yapan tüm asker ve polisimize bütün şarkılar armağan olsun. Allah onlardan razı olsun demiş. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Teşekkür ederim Hasan Dağlı Bey. Eyvallah. Selam olsun Bartın'a. Ankara'dan Şilan, bahçemizde dinliyoruz sizi demiş. Teşekkür ederim. Çok sevdiğim canım komşum Döne Lale ablam ve Engin abim. Eyvallah. Bizden bütün şarkılar sizlere, bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Güzel bir Orhan Gencebay şarkısı dinleyeceğiz, sonra buralardayız.

Başı dumanlı dağlar tabiri ne kadar da manidardır. Hani dağları alaca bir sis bir duman kaplar ya. İşte bu renksiz dumansız yeşilliğin kaynaşmasından meydana gelen o taptaze renk cümbüşüne verilen ad, gelişi güzel, yakıştırılmış bir isim değildir fikrimce. Dumanın gelip gelip de bir dağın tepesine yerleşmesi ve ona bende olmasını ifade ederken biz insanların neden dağlı dumanlar değil de dumanlı dağlar deyişimizin sebebi. Dağı sabit ama dumanı hareketli kabul edip dumanın sonradan dağa katıldığı düşüncesi olabilir mi? Kesinlikle öyle. Yağmurlardan sonra dağlara daha fazla yaklaşmış, daha doğrusu dağa ait olmuş gibi duran duman hal diliyle "Bak nerelerden, nelerden kopup kimleri terk edip sana geldim. Hem öyle geldim ki eteklerine değil can evine yerleştim. Ben artık sen oldum veya sen olmak yolundayım" der gibi. Tam da şimdi Yunusça bir cümle yakışacak buraya. Nasıl diyordu Yunus? "Kalpten ulu dağ olmaz. Gecemiz hayırlar getirsin" demiş dinleyicimiz Seher Hanım. Çok teşekkür ederim. Hani büyük dağın dumanı da büyük olur derler. Bunu da buna ilave edelim. Hani her dağın dumanı kendi büyüklüğü nispetinde. Kullar olarak baktığımız zaman da galiba biraz da makam işi. Hani kulluk makamı ne kadar artarsa dumanı da o nispette artıyor sanki, değil mi? Mehmet Zeyt Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarından katılım alıyoruz. Yayınımızı hem izlemek hem dinlemek isteyenler varsa Mehmet Zeyt Yıldız TikTok hesabı şu anda canlı yayındadır. Haberiniz olsun.

İnsanın başına gelen bir sürü sıkıntı, derler ki dili vesilesiyle olmuştur. Yani dilini tutamamıştır, söylememesi gereken bir cümle söylemiştir, haddini aşmıştır, iddialı bir cümle kullanmıştır. Mesela çok sevdiğimiz biri var değil mi hayatımızda? Mesela ona sensiz yaşayamam demeyelim. Hani o olmadan ben yaşayamam dememek lazım. Yaşatır Allah. Herhangi bir konuda asla, katiyen, kesinlikle yapmam, etmem dememek lazım. Yaparken maazallah buluveririz kendimizi. Ya da birini bir hoş olmayan bir durumda gördük, yanlış bir hal içinde gördük ya da ne bileyim, bize uymayan bir tavrın içerisinde yer aldığını gördük, yanlış yaptığını, hata yaptığını gördük. Kınamayalım. Başımıza gelmesi muhtemeldir. Dolayısıyla sınanmadığımız günahın, sınanmadığımız yanlışın, hatanın masumu olmadığımızı hatırlamamız icap ediyor dostlar. Ona göre davranmak, yani dil belasından olabildiğince uzak olmak, uzak durmak şiarımız olmalı. Çünkü başımıza gelen sıkıntıların, imtihanların, dertlerin birçoğunun dilimizden kaynaklandığını büyüklerimiz söylemişler ve bu konuda ciddi nasihatlerde bulunmuşlar. Bu konu ilginizi çektiyse İmam Gazali Hazretleri'nin Dil Belası isimli, ya da Dilin Belaları ya da Dilin Afetleri farklı isimlerle basılmış o eseri okumanızı tavsiye ediyorum.

Fransa'dan Sedat Bey şu anda yoldalarmış, ailesiyle birlikte araçta bizi dinliyorlarmış. Selam olsun. O da hem bize hem Radyo 7 dinleyicilerine armağan etmiş şarkıları. Teşekkürler Sedat Bey. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Dünya ne garip değil mi usta? Birileri bir lokma ekmek bulabilmek için yol yürüyor. Birileri de yediği lokmayı eritebilmek için. Aynı dünya, başka hayatlar. Hoş geldin abim, var olasın, sesin duymak iyi geliyor, işin gücün rast gelsin demiş. Kemalpaşa'dan Burhan Bey, siz de hoş geldiniz, teşekkür ederim. Öyle, kimi ekmek bulabilmek için gider o yolu, kimi yediklerini eritebilmek için. Mevlana şehrinden, Konya'dan selamlar. Nilgün Hanım, sıradaki eseri eşime gönderiyorum demiş, baş üstüne. Manisa bizlerle birlikte, teşekkür ederim. Gülerken aklınıza birden kaybettiğiniz gelir ya. Gözleriniz dolar ama o gözyaşı oradan düşmesin diye yutkunup gülersiniz ya. O an ölümün geride kalanı ne kadar çaresiz bıraktığını bir kere daha anlıyorsunuz. Önden gönderdiklerimize Allah rahmet eylesin. Rabbim cennetinde buluştursun, kavuştursun bizleri. Amin. Onları hatırlamak aynı zamanda bir sohbettir, bir nasihattir, değil mi? Yani bu hayattaki en güzel nasihatçi ölümdür. Bu dünyada ebedi olmadığımızı ve bu dünyada neden var olduğumuzu, neden bir kütle kapladığımızı bize en güzel anlatan ölümdür. Dolayısıyla bizim vefat eden bir yakınımızı hatırladığımızda bunu bir sohbet, bir nasihat olarak kabul edip halimizi, tavrımızı ona göre ayarlamamız lazım. Çünkü yarın öbür gün biz de onların yanına gideceğiz. Bu hasret çok da uzun sürmeyecek.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız sizlerle.

Her gecenin bir sabahı, her derdin bir dermanı, her duyulmayanın bir fermanı vardır. Dallar kırılır, yapraklar dökülür, mevsim kış olur. Ama gün gelir, vaadinden asla dönmeyen Rahman, geceyi sabaha, derdi dermana, dalı çiçeğine, göğü ve yeri baharına kavuşturur. Sabret. Ah insanoğlu. İnsanoğlu, Kur'an-ı Kerim'de de defaatle Rabbimiz zikreder, insanoğlu acelecidir buyurur. Şu aceleciliğimiz yüzünden ah ah ah, değil mi? Pazar pazartesiye çok yakın, pazartesi pazara çok uzak, neşen bol, gecen güzel olsun demiş Murat Bey. Bilmukabele teşekkür ederim.

Ömür dediğin biraz yol, biraz da geride kalanlar. Mevsimine veda eden ağaçlar gibi, susarak yorulan gönül yolculuğunda kendi içinde kendine gurbet kalmış gibi hissettiren bir akşamdan muhabbetle ve dua ile iyi yayınlar, dua eder, dua bekler bu garip demiş Selma Hanım. Öyle biraz yol, biraz da geride kalanlar, ama geride kalanlara çok takıldığımız zaman önümüze de bakamıyoruz. Hani bu geride kalanları sadece yitirdiklerimiz olarak görmüyorum. Yani bizim geride bıraktıklarımız, yaşanmış hatıralar, hani yaşadıklarımızdan aldığımız dersler, edindiğimiz tecrübeler tabii ki cebimizde bir sermaye olarak heybemizde duracak, ama düne hayıflanırken anı ve yarını kaçırmamak icap ediyor. Yarına çok fazla bel bağlayıp yarının üzerine çok gidip de anı kaçırmamak gerekiyor. Çünkü şu an dediğimiz yarın dün olacak ve geri getirmek de mümkün olmayacak. Böyle bir durum var. İbnül Vakt dedikleri büyüklerimizin anı yaşayan, anın gerektirdiği en doğru hareket, en doğru davranış neyse, en doğru cümle neyse onu söyleyenlerden etsin bizi. Amin.

Kayseri'den Leyla Hanım demiş ki şöyle bir söz okudum. Ölüyken verilen 40 günlük kıymet diriyken bir günü verilmiyor. Zira kıymet diriye gerek, ölüye haber verilmiyor. Çok anlamlı ve güzel bir cümle. İnşallah yaşarken kıymet bilelim, sevelim, sayalım. Hayat kısa, anı yaşayalım. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ederiz Leyla Hanım, sağ olun. Öyle. Diyor ya hani, elbet biz de seviliriz bir gün, hele bir salamız okunsun, cenazemiz bir kalksın değil mi? O zaman kıymetli oluruz ama o verilen kıymetinde kimseye faydası yok. Ölenin bahçesine çiçek ektiler, yaşayanın, ölenin mezarına çiçek ektiler, yaşayanın bahçesini talan ettiler. Böyledir. Yaşarken yerden yere vururlar.

hasetlik, hıyanet. Hani insana değersiz hissettirmek için elimizden geleni yaparız. Ondan sonra vefat ettikten sonra da ah ah ne iyi insandı deriz.

Yazı bir dert, kışı bir dert. Neden geldik bu dünyaya? Bu sorunun cevabını biliyoruz aslında. Bu soruyu sormak biraz yersiz, anlamsız olabilir. Neden geldiğimizi bilmeyen var mı? Birazcık ağlayacağız, birazcık güleceğiz. İmtihan olacağız, sınav olacağız. O sebeple buradayız. Öyle. Ahiretteki dünya ahiretin tarlasıdır. Oradaki ekinleri biçmek için burada birazcık çalışmak icap ediyor. Terapi tadındaki programa başarılar, teşekkür ederim. Rabbim gönül rahatlığıyla uyumayı, gönül ferahlığıyla uyanmayı nasip etsin. Bakın bu çok önemli. Ya bazen gerçekten şaşırıyoruz yani. Ya diyoruz ki bu insanlar nasıl rahat uyuyabiliyorlar? Gözlerini nasıl kapatabiliyorlar? Nasıl rahat yiyip içebiliyorlar falan diye. Böyle hani kul hakkı yiyen, bariz yani bunu göstere göstere yapan insanlar da var ya. Bunun karşısında diyorsun ki ya sen nasıl uyuyabiliyorsun? Vicdanını sen nasıl rahatlatabiliyorsun? Allah muhafaza etsin. O kadar önemlidir ki gönül huzuru, gönül rahatlığı. Başını yastığa koyduğu zaman. Çünkü kendinle baş başasındır ve bir iç muhasebe yaparsın ya uyumadan önce.

Orada rahat olmak gerekiyor. Birine bir haksızlık yaptığın zannıyla, hani bu düşünceyle bile insan uyuyamaz. Bir an önce ertesi gün olsun da gideyim şu işe bir bakayım, bir helalleşeyim dersin değil mi? Rabbim ne hakkımızı yedirsin ne kimsenin hakkını yemeyi bize nasip etsin. Amin.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Erenler Turizm'in

0: Efendim Mehmet Zeyd Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarındaki ortak paylaşım, son paylaşımın altına gelen yorumları okuyacağım, bakacağım. Bu arada yayınımızı hem izlemek hem dinlemek isteyenler varsa Mehmet Zeyd Yıldız TikTok hesabı şu anda canlı yayındadır. Stüdyomuzda, haberiniz ola. Evet, şöyle bir bakalım. Hayırlı akşamlar diyenler var. Yollarda olan ne kadar çok dinleyicimiz var. Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin. Evet, şöyle bakalım. Zonguldak'tan İstanbul'a doğru gidiyorlar. Eşim Mustafa Güngör ve oğlum Eymen'e armağan ediyorum şarkıları demiş. Allah yol açıklığı versin. Teşekkürler. Evet, herkes kalbinin renginde yaşar hayatı ve herkes kalbinin rengini bulaştırır etrafındakilere. Huzurlu vakitler, muhabbet hattına kalbi muhabbetle demiş Hatice Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Çayın başkenti Yeşil Rizem'den selamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Demli bir çay eşliğinde dinlemedeyiz. İçtiğiniz çay şifa olsun efendim. Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı. Ne zaman ki kendimizi anlatamadığımızı fark ettik. İşte o vakit susmalar dostumuz oldu. Ankara'dan Hilal demiş. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya, başkente de selamlarımızı gönderdik.
1: Mehmet Zeyd

tuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

Antalya'dan mutlu akşamlar olsun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Teşekkür ederim. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Yayına yetiştik, mutlu saatler olsun. Amin diyenlere selam olsun demiş. Amin. Hatice Hanım göndermiş, eyvallah. İyiyiz hamdolsun, sizler de iyisinizdir inşallah. Hazreti Musa bebekken nehre bırakıldı ama işin sonunda boğulan Firavun oldu. Allah'a havale etmek gerekir bazen, iyi yayınlar demiş Neva Kaya. Eyvallah. Doğru söze ne denir? Tohum sabırla beklerse kayaları aşıp filizlenir. İnsan sabredip tevekkül ederse en olmazlar oluverir. Var mı şüphesi olan? Haşa.

Ferhat Bey, kızı Arven ve kıymetli eşi Gülbahar Hanımefendi'ye bir şarkı gelir mi demiş. Bütün sevdiğiniz, dinlediğiniz şarkılardan sevdiklerinizin her biri size armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş da sonlara yaklaşıyoruz dostlar. Şöyle bakalım. Yavaş yavaşa değil yani, son 2-3 eser kalmış. Zaman yine su gibi akıp geçti. Sevgili eşim Çağrı ile Antalya yolundayız. Yolculuğumuza sizinle devam ediyoruz. Diğer yarım eşime armağan ediyorum şarkıları. Bu dünyada kavuştuk çok şükür. Ahiretimizde de kavuşuruz inşallah demiş. Ne mutlu. Yani bakın, bu dünyada karşılaşan ama eş durumundan, ama iş durumundan, ama arkadaşlık dostluk olarak. Ya bu dünyada ne güzel zaman geçirdik. Ahirette de inşallah beraber oluruz demek ne kadar değerli, ne kadar kıymetli. Birbirini bunca Allah'a havale edenlerin, ne dünyada ne ahirette karşıma çıkmasın diyenlerin arasında yıldız gibi parlıyorsunuz vallahi. Maşallah.

Zaman yine su gibi akıp geçti dostlar. Son iki eserimiz var. Evet. Ömür de işte böyle geçip gidiyor insanın elinden. Kayıp gidiyor değil mi? Her anı, her dakikası, her saniyesi altın kadar kıymetli. O yüzden iyi değerlendirmek gerekiyor. Her anı. Bulgaristan'dan Radyo 7 dinlemeyi çok seviyoruz demiş. Mert kardeşimle yollardayız. Selamlar, sevgiler. Gürsel ve Mert Bey'e selamlarımızı gönderelim bizler de o halde. Evet. Vallahi yorum yazan bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Hesaplarımızı takip edenler var. Onların da her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bazı dinleyicilerimiz DM yoluyla atıyorlar ve ben çok sonra görüyorum. DM almıyorum normalde, ben hani kabul etmiyorum. O yüzden DM yoluyla anlayanlar var değil efendim. Son paylaşımın altına yorum olarak yazarsanız bizler de o yorumlarınızı yayında okuyoruz keyifle.

Efendim, bugünlükte bizden bu kadar. Erenler Turizm'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem ki etmişimdir, affola, hakkınızı helal edin. Zaman çok kıymetli, dediğimiz gibi. Her saniyesi çok kıymetli, her dakikası mühim ve bizimle değerlendirdiğiniz için hem teşekkür ediyorum hem hakkınızı helal edin diyorum. İnşallah keyif almışsınızdır. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala Mehmet Zeyt Yıldız ben, inşallah bir sonraki programda buluşacağız. Radyo programı haricinde yapmış olduğumuz, gerek sahne, gerek televizyon, gerek oyunculuk vesaire, bu işlerimizle alakalı da bilgi almak isterseniz sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz yeterli. Mehmet Zeyt Yıldız. Teşekkür ederim. Geceniz hayır olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

yerden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

giderdim bu ayrılığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim dünyanın böyle karanlık. Bilseydim bu kadar dar olduğunu. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu. Bilseydim şu anki gönül acımın senin yokluğunda var olduğunu. Meydan buldum.

Bilseydim zindandan daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem edibine, bilseydim sükutun kar olduğunu.